yan kız. Vay elem aşkarı, kez kuzemim kohkin. Hamem mutnes patariks, hokyakis çermutyu.